ahını kuçun karavanı duğu küre bayın olan arızın süren bere susun saktay. İsen tümen kırısın ismum ban olan tuncur yadık için evde davada davulu giyecek. Arınzalı kurdan zerdine etkili oktır hak alsın acır konsun aksaklıyın karabada gidek adı için yeri cile yokun yanı bulu bulu genney. Aldara dede bakdı cangırı külügü digi avuçi yeri cile tohu gitsin deren tohtun gidi durdu dokun yanı bulu bulu genney. Habnengen hazar inyele kayıkla duunyele gazara seni havlın duulun hazarlulat havuçun erdin derbene sayağın ya sale buldun hazarlulat. Dilemengen del tirigi del dere garne döşedin tebe turlumengen takmalı tulubu derine toşulun tebe. Dürbülcün sahın serili derin döşkarı meligi dürbün cildili kündüşü kukur tatı dokkın yanı balı vulla genney. Tata tasırım dürbünü havsın dorusun tasıl darısık sağın erimgin kötürün tatat kuyum barmakın yılgırtıl tatı dokkın yanı balı vulla genney. Erkün nerteli bürük tengilikçi koyru için kaza doksun saktın. Külgüdün bedli arağa demneli bidan arağa zoksa dokkın yanı bulu bulu genney. Aldara dedi bogdalı cangararın horbodun kuttağın tevin sarın arsara dotırlıksın ayın sarın arsara kadırlıksın arın sarın arsara saldırık kürge doraksın. Elingin kıvede yoruksın için arı harığa ağır dişlikçını kevoldara topçıllıkçını yevoldara alıkıllıkçını ersine kara torçık malagı. Барын картан атқа балық ұлаш үйсеге салаза көрінуға жолын атқылда қара дережелі оқын ені болы болы кеннай. Күрілмеңген дәреде көрін үзір күреді қатсақтың көвчек дәріне мұрдың сұлдат. Оқтырғын оқыры саған үлі құтқылдың қара доққын ені болы болы кеннай. Тереке бәрін гүлгәлі гүлгәлі яужылы нарын арқылын адылы бейділі кеш ара соқыра мәрәті. Керімен көбі мұңхуля.